Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeye Radyo'da olsun.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Odeon Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugün

satabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar, çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSE kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Personne n'ose pas vos kilomètres. Faudrait être fou pour vos kilomètres. Faudrait être fou pour risquer de vos kilomètres. 19, 14, 37.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odaya Radyo'da.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da. Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı...
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın.

farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi, uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi arttıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.

such is life.

Ağustos sıcağında serin bir gölgede iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: oldukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın odaya, radyoda olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli

Fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi arttıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan ODEA'dan başlayabilirsiniz. ODEA'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için ODEA Radyo'yu dinlemeye devam edin. ODEA Radyo.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15.00.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odea Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1- Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2- Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3- Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo.

it is. I can't believe how strange it is.

0: Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Aynı zamanda çok değerli dostum Tuncay Turşucu bizimle. Hoş geldin Tuncay.
1: Hoş bulduk. Analist. Merhaba.
0: Şimdi bugün hedef bazlı yatırım konuşmak istiyorum ben bu podcast'te. Çünkü bu hedef bazlı yatırımla ilgili mesela geçtiğimiz günlerde bizim podcast'lere dinleyenler de izleyenler de soru soruyor. Geçenlerde dikkatimizi çekti Elif diye bir izleyicimiz, dinleyicimiz. İşte 28 yaşında, genç, daha mesleğinin çok başında. Büyük hedefleri de var ama orta vade, kısa vade ve uzun vadede yatırımlar da yapmak istiyor. Başta hepsini bir birikim hesabı açmış. O birikim hesabında da kafası karışmış. Yani ben bu parayı emeklilik için mi, orta vademi, kısa vademi değerlendireceğim? Yoksa hedef bazlı yatırım diye bir şey de duydum. Acaba bu şekilde mi yapsam diye bir düşünüyor. Fakat onda da kafası karışıyor. Buradan da şunu sormak istiyorum. Şimdi Elif'in yaşadığı bu kafa karışıklığı aslında çok yaygın gençler arasında. Gerçekten yatırımda hedef bazlı mı düşünmek gerekiyor? Orta, kısa, uzun mu düşünmek gerekiyor? Tek bir birikim mi? Çeşitli birikimler mi? Tuncay, nasıl oluyor bu?
1: Valla bu bir kere bunun tek bir yöntemi yok. Hani bir, bence yatırım işi önce bir yola çıkarsın. Yolda yürürsün. Yürürken bu zaten kendiliğinden bir şekil alır. Yani bu daha şeyde, uzun vadede daha değişik fikirler aklına gelir falan. Yani biraz da insanlar yatırım yapmaktan önce yatırımın tam olarak iyice bir öğrenmek istiyorlar. Bu da tabii biraz fazla zaman kaybına da sebep oluyor. Bence yatırıma girişsinler, başlasınlar. Zaman içinde yolda giderken o yatırım yapma eğilimi onları eğitecek zaten. Yeni fikirler verecek, yeni şeyler verecek. Bu şekilde belki bazı yeni böyle eklemeler olacak, yeni bazı şeyler olacak, böyle gidecek. Ama hani arkadaşımız biraz fazla bence yükleniyor. Hani kendisine de çok fazla yüklenmesin. Hani tatile gidecekse, yani mesela şu anda şu geliyor aklıma benim. Yani tatil işini bir kere hani yaza iki ay kala bir kere düşünmeyeceksin. Hani kışa gireceğiz. Gelecek sene yazın eğer hesap edeceksen ona göre hareket edeceksin.
0: Orada da bir planlama yap.
1: Onu da hani gelecek 10 ayda diyeceksin. Ben her ay bir köşeye şu kadar ayırırsam işte tatil için bu kadar paraya ihtiyacım olur diyeceksin ve ona göre bir hareket edeceksin. Ha, orada o para sana tabii lazım olacağı için kısa vadede riskli bir varlığa yatıramazsın. Hı. Yani yarın öbür gün bir şey çıksa, bir olay çıksa, işte bu seneye biz girerken beklentiler çok iyiydi. Bir sürü strateji raporları yazıldı. Faizler inecekti, enflasyon inecekti falan filan. Ama işte Şubat sonundan itibaren İran'la İsrail arasındaki savaşla her şey bitti. Hisse senetleri düştü falan. Şimdi sen 10 ay sonra ya da 9 ay sonrası için bir birikim yapıyorsan bu riski falan alamazsın. Yani daha risksiz yatırım aracına gireceksin.
0: Peki orta ve uzun mesela emekliliğine dair ya da emeklilik demeyelim de 20 sene sonra şöyle bir para düşünüyorum. Çünkü şunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bunlar arasında da fark var mı? Yani bu bir yatırım planı oluşturmaya başlamadan önce insan, yani kişi, genç, yaşlı önemli değil. Hangi soruyu soracak sana? Kendisine daha doğrusu.
1: Evet.
0: Hangi hedefleri netleştirecek mesela? Evet, biriktiriyorum ama nereden? Hangi sorularla başlayacak sana? Evet.
1: Ya bir kere 20 yıllık ya da 25 senelik bir birikim bir yürüyüştür. Bu bir yaşam şeklidir. Yani onu bir kere çok iyi anlaması lazım. Kimse bilmiyor. Yani bugün mesela başlarsın birikim yapmaya, 20 sene içinde neler yaşayacaksın, ne olacaksın? Kimsenin bir fikri yok bu konuda yani. Ama bu bir yoldur, yürüyüştür. Bir kere bunun uzun bir yürüyüş olduğunu bilecek. Yani hemen her şey olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Yani bir tane tohumu bile döktüğünüz zaman toprağa, suladığınız zaman onun bile, değil mi, açması falan bir zaman alıyor. Bu işler de böyle yavaş yavaş olacak. Yaşın gençse, daha varsa önünde şey, yani Allah izin verirse elbette, bu senin en büyük, senin elindeki en büyük şey olur, silah olur. Yaşın genç olduğu için küçük küçük, daha böyle ufak ufak adımlarla birikimler yapmam mümkündür.
0: Peki aynı anda birden fazla hedefim var mesela. Şöyle, aynı anda hem ev almak gibi bir arzum var. Mesela kendimden bahsedeyim. Hem çocuğum için bir birikim yapmak.
1: Evet.
0: Hem emekliliğim için düşünmek istiyorum diye düşün. bunu öncelik sırasını nasıl belirleyeceğim? Yani sonuçta hani benim de yaşım genç değil.
1: Böyle bir yoğurdun bolluğu yok bir kere. Yani, hem yani ev evet, için bir iki.
0: Ev için. Yani hani.
1: Nerede bu yoğurdun işte bolluğu hani, derler adam? Onu,
0: doğru söylüyorsa o oldu da oldu diyelim. Evet. Ama bu birikimleri de ben hani hedef bazlı diyorum ya. Şimdi aynı anda derken bunu uzun vadeye yayacağım ama yaşımdan dolayı çok yayamıyorum ama hani
1: rica ederim canım.
0: 25 yaşında düşünmeni mesela Tuncay. Öyle bir durumda mesela aynı hedefe sahip iki kişiden biri 25 yaşında, diğeri de 50 yaşında. Mesela ben 50 yaşında, bir daha 25 yaşında örneğin senin kızın var. Örnek veriyorum. Dolayısıyla bu yatırım planını nasıl farklı yapacağız biz? Onu da sormak istiyorum. Yani aynı hedefe sahibiz. Ne yapacağız? Nasıl belirleyeceğiz öncelik sırasını?
1: Bir kere 25 yaşındaki kişi çok rahat. Yani onun böyle her ay çok yüksek miktarlarda bir birikim yapmasına ihtiyaç yok. Ama 50 yaşındaki bir insan için bir kere teorik olarak 50 yaşına gelmiş bir kişinin gelir seviyesinin artık çok iyi bir yerlerde olduğunu tahmin ederim. Yani ya işinde mesleğinde eskimiş, uzmanlaşmış, artık müdürlük seviyesinde, genel müdürlük ya da daha düşük de olsa yine de bir şey, direktörlük seviyesinde falan birisi olduğunu.
0: Yani geliri 18'e tahmin, göre daha yüksek olan.
1: Geliri tabii evet. 25 yaşındaki birisi için, 20 yaşındaki birisi için çok daha yüksek olan birisini tahmin ederim. O kişinin de artık biraz daha fazla, yani aylık miktarda daha yüklüce birikimler yapması bence çok daha doğru olacaktır. Yani başka da şansı yok zaten. Ama hani 50 yaşına gelmiş bir insanın dünyaya bakış açısı, risk algısı 20 yaşındaki gibi değil. Benim mesela değil. Ben eskiden hisse senedi yatırımı yaparken ya al ya falan ne olacak işte en kötü %10-20 zarar ederiz, satarız falan diye şey yapardım. Ama sonra yaşın arttıkça 50'lerin üstüne çıkınca risk algın da değişiyor. Bazı şeyleri riske atamıyorsun. Biraz daha kendini temkinli hissetmek istiyorsun. O nedenle hani o yaştaki bir insan da bunu kolay kolay yapamayabilir.
0: Şansım kalmamış demek ki, şaka yapıyorum.
1: Yok var hala ama hani ama daha böyle şey konusu, temkinli
0: risk,
1: oluyoruz.
0: Tabii
1: yani.
0: Risk algın biraz daha farklı oluyor. Bir de mesela biraz önce de sen kendi kızından da örnek verdin. Hani ben de dedim ya aynı anda ev almak vesaire. Hem de çocuk için belki birikim yapmak, o da önemli. Evet. Çünkü onun da senin bir ömrü var, çocuğun da bir ömrü var. Alan izlediğim yine. Tabii bunun her şekilde nasıl diyeyim, hedefini belirleyerek gitmen gerekiyor değil mi? Yani şöyle sorayım. Şimdi bazı insanlar da şöyle diyor mesela, az önce dediğim gibi ben sadece biriktiriyorum.
1: Evet.
0: İleride ne olur bilmiyorum.
1: Evet.
0: Diyor mesela. Hani biriktiriyorum. Şimdi belirli bir hedef olmadan yatırım yapmak peki sağlıklı bir yaklaşım mı sana göre? Bir hedefin yok.
1: Ya yani hedefin yok olmadan biriktirmeye de ben inanmıyorum ya. Yani o insanlar diyordur ama yani bir hareket yapıyorsan bir amacın vardır zaten. Bir tane amaç için yapıyorlar. Yani biriktiriyorum, bir şey de yapmıyorum. Yani biriktiriyorsun çünkü senin bir amacın var. Yani çünkü rahat etmek istiyorsun ileride. Kötü bir gün geldiğin zaman sağında solunda bir güvencen olmasını istiyorsun. Yani bunu sırf hobi için sen yani yapmıyorsun yani. Ya da bunu ya bugün yani bu sabah kalktığında ya ben bir biriktireyim falan diye de kalkmadın yani. Mutlaka bir tane amacın var yani, ona çok inanmıyorum açıkçası. Biriktirsinler de zaten, bunu mutlaka yapsınlar. Şimdi kısa vadeli uzun vadeli hedefler, ya sen bir yani yola çık zaten. Yola bir çık birikim yapmaya ve başla, ama tabii amaçlı bir birikim yap, bir planlı bir birikim yap. Yani ileride sana da büyüyen varlıklara yatırım yap. Büyümeyen varlıklara yatırım yapma.
0: Kısa vadeli bir hedefte aşırı risk almak neden sorun yaratabilir? Biraz önce bahsettin aslında.
1: Bahsettim tabii.
0: Örnek veriyorum, yurt dışına bir nedenden gitmek istiyorsun. 20 gün kalmak istiyorsun. Örnek veriyorum 10 ay sonra, bir sene sonra bu kısa vadeye giriyor. Orada aşırı risk almak neden sorun yaratabilir? Onu bir tık daha açarsan başka sorun daha olacak.
1: Bir kere risk almana gerek yok yani orada. Çünkü ihtiyaç da yok. Çünkü onu sen hani yapacaksın. Yani 10 ay önceden bir harekete geçiyorsun. bir birikim yapacaksın. Yani o paraya bağlı mesela ne kadar harcayacaksın? İşte 300 bin lira harcayacaksın. 10 ayda o 30 bin lira eder. İşte bileşik getirisiyle hani her ay 30 bine de gerek yok. Her ay hani 20 bin yatırsan onun hani bileşik faiz getirisiyle sen 300 bini yaratırsın kendinde ve şey yaparsın. Şimdi bu hedefte risk almana çok gerek yok. Neden yok? Hem sen onu yapmak zorundasın. O hesaptan şaşmaman lazım. Hem de aşırı riskli bir yatırıma girdiğinde ve işler yolunda gitmediğinde birdenbire hedefinden uzaklaşıyorsun yani. Mesela getirmişsin 150 bin TL'n olmuş. Ya şu kağıdı bir alayım da bir bu da buradan bir %100 yapar. Hmm. Ben de 300 bini yaparım. Rahat ederim falan dersin. Bir girersin o 150 binin 70 bine falan böyle iner. Birdenbire 6 ay geriye gidersin mesela. Ayda oradan bir daha. Olmaz yani. Burada o riski alacak bir durumun yok senin mesela. O yüzden buralarda böyle hareket etmek lazım.
0: O zaman şöyle hem kısa hem orta hem uzun vade hedef bazlı yatırım yaparken yatırım araçlarını da ona göre konumlandırman gerekiyor. Anlattıklarından bu çıkıyor.
1: Kısa vadede çok fazla maceracı olmayacaksın. Yani.
0: Peki o zaman neden insanlar gerçekçi olmuyor bazı beklentilerde ya da işte gerçekçi olmayan beklentiler kuruyor? Hangi yatırım araçlarında ya da hangi hedefte gerçeğin dışında beklentilere giriyorlar o zaman?
1: Paranın psikolojisi diye bir kitap vardır.
0: Evet.
1: Buradan da ben hani tavsiye ederim herkese de okusunlar. Çok hoş bir kitap. Orada bir kısım vardır. Bir kısım geçer. Şu soruyu sorar. Madem hisse senedi yatırımı ve değer yatırımı tarihsel boyunca en iyi getiriyi sağlamış bir yöntem. Neden insanların sadece %10'u değer yatırımı yapıyor? %90'ı hep kısa vadeli kar peşinde hareket ediyorlar diye bir soru vardır. Çok da mantıklı bir soru yani her şey ortada. Neden değer yatırımı yapmıyor insanoğlu da kısa vade peşinde koşuyor? O sorunun yanıtını mesela ben de çok düşünmüşümdür. O kitapta buna çok yani güzel bir cevap vermiş. Aslında çok çok da basit bir cevap. O da şu: insanoğlunun mizacı buna uygun değil şeklinde bir cevap var. Bence evet doğru, en doğru yanıt bu. İnsanoğlunun mizacında bu yok yani. Uzun vadede küçük adımlarla, değer yatırımıyla bir şeyler yapayım şeklinde bir yaklaşım yok. Bu belki de ölümlü varlıklar olduğumuz için. Hani insanoğlu hemen olsun istiyor. Bir şey hemen yapayım istiyor. Yani para için de bu değil. Yani bir tane işin var. Hemen o iş halledilsin istiyorsun. İşe giriyorsun. Hemen terfi almak istiyorsun. Mesela insanoğlunun içinde bu var. O yüzden buna karşı koyamıyoruz herhalde. Bunun etkisi olduğunu
0: düşünüyorum. O yüzden gerçekçi olmayan beklentiler.
1: O nedenle de kısa vadede çok daha agresif hedefler koyuyoruz. Ve o hedeflere de bizi ulaştırmak için de çok daha riskli seçeneklere hareket ediyoruz. Bizim tabii hoşumuza gidiyor bu herhalde. Heyecan oluyor, macera oluyor.
0: Evet.
1: Bu böyle bir açıklama yapmak mümkün.
0: İnsan mizacı. Biz bu konuları zaten burada podcastlerde de FOMO'yu falan konuşmuştuk çünkü. O bayağı etkili bir psikolojiyi çok ciddi etkileyen bir konu. Peki şimdi bir hedef için bir ekim yaparken beklenmedik harcamaların çıktığını varsayalım. Yani beklenmedik bir harcama çıktığında o birikime dokunmak mı gerekiyor? Bak bu çok önemli soru. Çünkü son dönemlerde, son yıllarda insanların hem Türk hem dünyada karşılaştığı bir soru bu. Beklenmedik harcama çıktı. O birikime dokunmak mı gerekir yoksa acil durumlar için ayrı bir plan mı oluşturmak gerekir Tuncay?
1: Ya şimdi bence nasıl bir birikim yaptığınla alakalı. Yani bir altın birikimi yaptıysan dokunamıyorsun ona. Niye? Çünkü altını azalıyor ve onu harcamış oluyorsun. Ama bir hisse senedi yatırımı yaptıysan ve o biriktiyse o şirketlerin sana sadece o sene ödediği temettüyle önüne çıkan o masrafları ödeyebiliyorsun ve hisse senetlerine de ellememiş oluyorsun. Duruyorlar.
0: Peki burada
1: lot sayısı olarak aynı.
0: Acil durumlar için ayrı bir şey mi oluşturmam gerekiyor benim bu birikimlere dokunmamak adına?
1: Yani o eğer o gücün varsa yap. Yani o gücünüz varsa yapın. Hani acil durumda bu dursun. Bunu da ben hala devam ettireyim. Bu yani öyle bir fırsatın, imkanın varsa, aldığın maaş, bütçen buna müsaade ediyorsa yapın tabii.
0: Şu yani, örnekle gideceğim
1: bütçe
0: ben.
1: Bütçe olarak ne kadar rahatsak o şekilde istediğin gibi işte ne bileyim acil durum fonu da yaratırsın. Uzun vadeli yatırıma da kaynak aktarırsın. Yani imkanınla da ilgili bir şey.
0: Bunu şöyle sormak istiyorum ben. Mesela bunda çok gelen sorulardan biri. Biraz örnek vereceğim. Kendimden vermeyeceğim ama kendimmiş gibi vereceğim sana Tuncay. Diyelim ben bir süredir birikim yapıyorum. Hedef bazlı birikim yapıyorum. İşte dediğin gibi bir kısım fonum var, bir kısım altınım var, mevduatım var, hissem var, hadi diyelim böyle. Ve acil bir harcamam çıktı. Allah korusun yani sağlıkla ilgili örnek veriyorum. Ya da herhangi bir konuyla ilgili. Orada bir taraftan da psikolojik olarak o birikimine dokunmak istemiyorsun. Evet. Bir taraftan da dokunman gerekiyor. Bu soruyu onun için sordum. Yani o birikime dokunmak mı gerekiyor? İşte yoksa böyle durumlar için yani konuyu açmak adına bu örneği veriyorum. Böyle durumlar için mesela kenara ben örnek yine yapıyorum. Yatırım aracı olarak Türkiye'de belli başlı yatırım araçları olduğu için altın biriktireyim acil durumlar için gibi. Onun için sordum bunu.
1: Evet. Vallahi şimdi acil
0: birikime
1: durum...
0: Birikime dokunmak çünkü bir noktada şey de oluyorsun. Bunca zamandır uğraştım oraya birikimden yaptım.
1: İnsana biraz şey yapıyor. Onu diyorum. O konu biraz insanı üzer müzer ama tabii acil durumun ne olduğuyla da biraz da alakalı. Eğer ciddi bir durumsa gideceksin. Paşa paşa o yıllardır yaptığın yatırımından paranı alacaksın. Yani o yüzden yapıyorsun zaten o yatırımı aslında. Bir yerde de. Acil durum fonu da yarat ama acil durum fonları biraz şey gibidir. Hani arabalarda hani bir sigorta vardır, iki tiptir. Bir bildiğin normal kasko böyle büyük hasarlar için yapılan, bir de böyle küçük paketler verirler sana. Böyle çizik olur, tampon şeyi olur falan, onun içinde bir ek, bir yan bir paket. O işte acil durum fonu aslında biraz da o tarz yapılır. Yani daha böyle ufak ufak olsun. Hani acil bir şeyler olursa oralardan ufak tefek harcayayım diye yapılır. Yani çok ciddi acil bir şeyin varsa mecbursun yani. Ve birikimin eleceksin.
0: Bu hedef bazlı yatırım işte.
1: Bu hedef bazlı bir yatırım ve yolda acil durum masrafın çıktığı zaman da zaten sana onu da veren bir yatırım. Zaten onu da veriyor sana. Ve harcamalar işte bu, bakın mesela okulun ücretini ben cebimden para falan ödemeden okuttum. Yani evladımı. Şimdi bugün bir sürü aile görüyorum. Hepsi çocuklarını okutmak için kredi alıyorlar.
0: Evet.
1: Borçlanıyorlar ve bir de o borçlarını ödüyorlar ve faiz ödüyorlar. Ben böyle bir şey yapmadım. Böyle bir yatırım yapabilirsiniz. Böyle bir imkan var ve ben bunu da yaptım. Ama bu bir yürüyüştür. Bu bir uzun vadede bir yürüyüştür. Yavaş yavaş yapılan bir yürüyüştür.
0: Peki şimdi biraz önce bahsettin aslında bu konudan ama hedef bazlı yatırımda konuşurken insan psikolojisi şunu diyor. Büyük paralar lazım.
1: Yok işte ben...
0: O örneği verdin sen. Halbuki öyle değil. Onları küçük küçük başlayarak zamana yayman gerekiyor. Evet. Çünkü o psikoloji de açıkçası hedef bazlı yatırım yaparken de insanın önüne bir set vuruyor mu Tuncay? Şöyle ben yatırıma başlayacağım ama bir para lazım. Büyük para lazım ki öyle başlayayım.
1: Evet, bu psikoloji, var, o psikoloji değil mi? Çok var.
0: Evet,
1: yani,
0: ama bu değil. Daha küçük belki uzun.
1: Borsadan var. Mesela bahsederken insanlar ya bizim o kadar paramız yok ki der mesela. Yani insanlarda sanki bir borsaya da hesap açıp da bir hisse senedi alman için çok paran olması lazım gibi bir psikoloji oluşmuş.
0: Var.
1: Öyle bir şey yok aslında, yani çok küçük miktarlarla aslında borsa gibi yerlerin, yatırım enstrümanlarının amacı bu zaten. Yani parası olmayan insanın para biriktirip daha fazla tasarrufun olmasını sağlamak için yapılmış yerler buralar. Küçücük küçücük de olsa alabilirsin. Ama işte aceleci olmayacaksın, zamana yayacaksın bunu. Yani bunun bir yürüyüş olduğunu, bunun bir maraton olduğunun farkına
0: vararak varacaksın. Yatırımları yapacaksın.
1: Yani peki, kısa vadede bir hedefin var, mantıklı hedeflerin olacak. Yani gelirin çok azken gidip de çok büyük bir hedef koyamazsın kendine.
0: O zaman bütün bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, şimdi hedef bazlı yatırımlarda hani o Elif'in de örneğini verdim. İzleyicimizin, sen kızından da örnek verdin, ben kendimden de örnek verdim. Evet. O zaman hedef bazlı da hani bir hedefim var, oraya gidiyorum yapacaksın ama disiplin olacak. Orta vade, kısa vade, uzun için farklı, nasıl diyeyim, enstrümanlarla yürüyeceksin. Bu bütün toparladığımızda bu çıkıyor değil mi?
1: Kısa vadede daha temkinli enstrümanlar. Evet. İnsanlar da kendilerini kasmasınlar. Bunu yapacağım, şunu yapacağım diye rahat olsunlar. Yatırımı mutlu olmak için yapıyorsun. Rahat hissetmek için yapıyorsun. Hani kendini kasmak için yapmıyorsun. Bu bir yarışma değil. Bu bir savaş değil. Hani biz bunları yaşıyoruz çünkü. Yani borsada ben yıllardır yaşıyorum. Öyle bir kasmış ki adam kendini. Ya abi sen bunu mutlu olmak için yapıyorsun. Yapma, rahatına bak. Bunu böyle bir ilisi için yap. Böyle hareket etsinler. Hayatın tadını da çıkarmayı unutmasınlar bunları yaparken.
0: Son olarak şunu soracağım. Şimdi hayattaki hedefler değiştiğinde yatırım planını güncellemek neden önemli? Son sorum bu olsun.
1: Hayattaki hedefler
0: yani değişti. Hayatında hedeflerin değişti. Örnek veriyorum. Dedin ki sen 10 sene sonra ev almak istiyorum. Fakat biriktirdin ve vazgeçtin ev almaktan mesela. Evet. Başka bir şey düşündün. Hedefin değişti. Örnek olarak Anladım. Söylüyorum. O zaman yatırım planını güncellemek gerekiyor mu? Ve güncellemek neden önemli oluyor? Son sorum bu olsun sana.
1: Yani bence çoktan gerekli değil. Hani ev almayacaksın. Tamam, yatırımına yine devam et. Ha o yatırımı sadece ev almak için yapıyorsan. Sadece ben ev almak için yapıyordum. Evde artık almayacağım diyorsan o zaman tabii o yatırımı artık ne yapacaksın, o planı, o orada birikmiş o miktarı ne yapacaksın? O artık biraz da sana da bağlı bir şey. Yani ev almayacağım, ben bunu en iyisi yiyeyim de diyebilirsin. Ya da ne bileyim hani yaşımızla var.
0: Ama yatırım planını da değiştirene güncelleyebilirim
1: yani
0: ben.
1: İyi oldu evde ya, burada da bir birikmişimiz oldu. Fena da olmadı deyip yoluna da devam edebilirsin. Yani herkes aynı değil Zeyla, biliyor musun? Yani herkes aynı psikolojide ve aynı risk seviyesinde değil yani. Kimisi riskli yaşamayı seviyor. Risk almayı seven insanlar var. Kimisi de hiç risk almadan böyle temkinli yaşamayı da seven insanlar var. Var öyle insanlar.
0: O zaman
1: yani,
0: şey oluyor. Her gün bazı yatırımda kişilik karakteri de ön plana çıkıyor.
1: Kişilik de evet. Çok alakalı.
0: Ona göre de hedefini tabii, belirleyip ona göre de yatırımlarını seçmen gerekiyor.
1: Tabii
0: buradan
1: ki. Yani yani biz mesela borsada da uzun vadeli yatırımı herkes yapamıyor. Olmuyor yani.
0: Kişiye göre değişiyor. Hedefe ve kişiye göre değişiyor.
1: Şahsiyetle de ilgili evet, bir şey. Mizaçla böyle mizaçla herkese uygun bir yatırım yani o değil. Zaten bizim bir lafımız var yani sen neysen yani borsa senin aynandır aslında. Sen neysen, nasıl bir insansan borsada da öyle hareket ediyorsun zaten. Biz böyle onu çok izliyoruz yani. O tam böyle bir yansımayı sana veriyor. Kişilikle de çok yakından ilgili. Yatırım işi de bence onunla ilgili.
0: Yatırımlarıma bakarak karakterimi çözmeye gidiyorum şimdi Tuncay. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Sağ olasın. Eksik olma. Çok güzel bir sohbet verdim. Oldu.
0: Çok teşekkür ederim sana. Ben de. Efendim bitiriyoruz biz de. Tuncay Turşucu'ya çok teşekkür ediyorum. Çok farklı bir yerden bakmamızı da sağladı. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

0: Nordea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Nordea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Nordea Radyo'da. Takipte kal.
0: Nordea Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odeya.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde biraz gündem konuşmak istiyorum. Son dönemde çok tabii hareketli, 2026 yılı özelinde tabii çok hareketli günler geçiriyoruz bir yandan.
5: Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere. Odeya.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde biraz gündem konuşmak istiyorum. Son dönemde çok

genellikle neyi takip ediyorlar? Son durum nedir? Şimdi genel özete baktığımızda tabii savaş en önemli konu. 3-4 aydır burada baktığımız konu Amerika ile İran arasındaki savaşın nereye evrileceği konusu ki oradaki haber akışı da çok değişken oluyor. Bir ateşkes oluyordu, işte bir bozuldu derken Trump bir böyle konuştu, bir şöyle konuştu derken çok ciddi piyasalarda hareketler görüyoruz ki son yılların herhalde bakıldığında global olarak belirsizliğin en yüksek, volatilitenin de çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabii bu dönemde de haliyle yatırım kararları almak, yatırım yapmanın da zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi tabii savaş konusu nereye evrilecek, nasıl olacak da hızlıca bir gündem, bir güncelleme verirsek burada herkesin takip ettiği gibi bir Amerika-İran arasında bir ateşkes mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bir ateşkes vardı ve bununla beraber biraz piyasalara olumlu yansıyıp risk iştahında artış görmüştük. Fakat sonrasında bu ateşkes son buldu ve yeniden karşılıklı saldırılarla bölge iyice yeniden alevlenmişti. Şimdi son duruma geldiğimizde tabii saldırılar karşılıklı devam ediyor. Amerika arka arkaya operasyonlar düzenlemişti. Hava operasyonları. İran bunlara karşılık vermişti. Bölgedeki komşu ülkelere, komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine ve komşu ülkelere bu misilleme saldırılarını yapmıştı ve Hürmüz Boğazı yeniden kapanmıştı ve kapanmasıyla beraber de petrol fiyatları yeniden yükseldi. Bu ateşkesle beraber Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı. Açılmasıyla beraber savaş öncesi seviyelere petrolün döndüğünü görmüştük. Çok hızlı bir düşüş kaydetmişti. Fakat yeniden bu ateşkesin bozulması ve saldırıların başlamasıyla beraber Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı ve onunla beraber petrol fiyatlarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Son duruma gelirsek son birkaç günde bir ara verilmişti karşılıklı saldırılara. Piyasa bundan bir umutlanmıştı ama şu anda çekimi yaptığımız günün bir gün öncesine döndüğümüzde yeniden saldırıların başladığını görüyoruz karşılıklı olarak. Bununla beraber de o piyasanın yani birkaç gündür bunlar durdu. Bir anlaşma üzerinde çalışılıyor mu? Bir ateşkese gider mi umudunu? Bu umutla beraber de artan risk iştahı tersine dönmüş oldu. Dün akşamki bu programı çektiğimizin bir gün önceki akşamında yeniden karşılıklı hava saldırılarının olmasıyla beraber yeniden piyasalarda risk iştahının düştüğünü görüyoruz ki bunun ilk göstergesi hızlı bir şekilde yeniden petrolün yükselmesi oluyor. Tabii buradan tabii savaş nereye evrilecek? Belli Amerika ile İran arasında müzakerelerin olduğunu biliyoruz ara bulucular üzerinden. Bu bir şekilde bir yeniden bir ateşkese bir mutabakat zaptına evrilir mi yoksa daha da derinleşecek bir savaşa mı gider? Bunu tüm dünya takip ediyor ama takip ettiği sürece de tabii piyasadaki bu talibatı da piyasaya vermeye devam ediyor. Burada en önemli konusu gözümüzün tabii petrollü olması. Petrol birçok dinamiği etkiliyor, özellikle de enflasyon. Burada enflasyonla beraber hem merkez bankalarının faiz patikaları hem de global büyüme açısından etkileri çok büyük tabii. Ondan dolayı yurt içi açısından bizim açımızdan da tabii petrolün seyri çok önemli. Bundan dolayı da aslında herkesin gözü petrolde. Bu çatışmalar devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntı devam ettiği sürece de petrol fiyatları yüksek seyrini koruyacaktır. O yüzden burada hızlı bir şekilde bir anlaşmaya gidilmesi bu açıdan çok önemli. Ama şu anki resimde baktığımızda tansiyon yüksek devam ediyor ve bununla beraber petrol fiyatlarında yüksek seyretmesi açıkçası enflasyon kaygılarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bir yandan tabii global büyüme açısından da negatif bir görünüm ortaya koyuyor. Şimdi tabii dediğim gibi burada nereye bu savaş evrilecek, nasıl olacak ve bununla beraber tabii piyasaya önümüzdeki süreçteki etkileri çok önemli. Bunları artık çok uzun vadeli konuşmak kolay olmuyor. Haber akışı çünkü çok hızlı. Bir günde her şey değişebiliyor. Bunlar tabii geldikçe önümüzdeki programlarda daha detaylı konuşacağız. Ama bugün özelinde baktığımızda bölgedeki riskler yüksek, piyasadaki risk iştahı da düşük seyrediyor. Şimdi tabii bunun piyasa etkileri derken aslında petrol ve bununla beraber enflasyon dedik. Bunu tabii merkez bankalarına bağladığımız noktada en öne çıkan konu Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararları. Şimdi piyasayı en çok etkileyen tabii bu jeopolitik riskler ve savaşın etkileri. Ama öte yandan da Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı, sabit mi bırakacak? Şu ortamda açıkça söylemek gerekirse 2026 özelinde artık bir indirim çok gerçekçi durmuyor. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde işlerin normalize olup da sene sonuna doğru böyle her şeyin çok normal olmadığı bir durum.

0: daki pek öyle olacak gibi gözükmüyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları ve yaşanan bu sıkıntılar haliyle tahribat veriyor ve bunların geçmesi böyle bir günde olmuyor. O yüzden bir Fed'den bir faiz indirimi artık bu yıl üzerinde çok gerçekçi olmayabilir ama piyasanın odaklandığı nokta bir faiz artışı yapmadan 2026 yılını bitirebilir mi yoksa faiz artışı yapmak zorunda mı? Mevcut ortamda Amerika'nın enflasyonu yüksek seyrediyor. Yeni Fed Başkanı Warsh enflasyonu hedefe düşürmek konusunda çok sert mesajlar veriyor. Çok kararlı mesajlar veriyor. Bu ortamda Fed'in faiz politikası da piyasaları çok etki edecektir. Ateşkesle beraber petrol fiyatlarının savaşın öncesine dönmesi piyasada bir umut yaratmıştı. Yani petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri geldi. Bu yüzden Fed faiz arttırmadan sabit bırakarak yılı tamamlayabilir algısı oluşmuştu ki ta ki bu ateşkesin bozularak yeniden petrol fiyatlarının yükselmesi burada bu tedirginliği yaratmaya devam ediyor. Zaten mevcutta hedeflerin üzerinde olan Amerika enflasyonunun petrolle beraber daha da yüksek seyrini koruması beklendiğinden dolayı Fed'in bir faiz arttırımı yapma ihtimali de ciddi anlamda fiyatlanıyor piyasada. Özellikle bir de istihdam tarafında da öyle çok majör bir daralma olmadığından dolayı Fed'in bu kapısı açık gözüküyor. Fakat yine de bence savaşın gidişatı burayı etkileyecektir. Şimdi bugün bu programı çektiğimiz günün akşamında Fed'in faiz kararı var. Bu program yayınlandığında tabii kararın ne olduğunu biliyor olacağız ama bugün programı çektiğimiz günün akşamında karar gelecek. Şimdi burada genel beklenti faizlerin sabit bırakılması. Birkaç artış bekleyen kurum var ama genel konsensus bu toplantıda Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde ki benim beklentim de bu yönde. Ama bir sürpriz gelir mi artış yönünde? Tabii takip edilecek ama genel beklenti dediğim gibi sabit bırakması yönünde. Onun dışında aslında sabit bıraksa bile piyasanın en yakından takip edeceği konu başkanın Kevin Warsh'un toplantı sonrasındaki basın toplantısı açıklamaları olacak. Karar metnindeki satır araları yani piyasa burada ileriye yönelik nasıl bir mesaj veriyor Fed faiz arttırımı ile ilgili onu takip edecek. Tabii burada sert şahin duruşunu devam ettirmesini ben bekliyorum ama piyasa bunu nasıl algılayacak bu önemli. Ne kadar tonuna kadar sert olacak ya da olmayacak bunu takip etmek gerekiyor. Ama sonrasında eğer burada bir faiz artışı gelmezse sonrasındaki toplantılar için açıkçası savaşın gidişatı bence Fed'in faiz patikasını belirleyecektir. Bir şekilde faiz arttırmadan buradan çıkabilir mi? Bunun arayışı içerisinde olabileceğini düşünüyorum ama bu şekilde jeopolitik riskler yüksek giderse, bu şekilde petrol fiyatları yüksek giderse tabii bir faiz arttırımı yapmak zorunda da kalabilir belki Eylül ayında ama savaşın gidişatı bu kararı belirleyecektir. Bugünkü toplantıda da biraz ileriye yönelik bunun sinyallerini vermesi bekleniyor. Şimdi tabii piyasayı etkileyen önemli iki konu bunlar aslında. Birincisi bu jeopolitik riskler ve savaşın gidişatı. İkincisi de Merkez Bankası'nın faiz kararları, özellikle Fed'in faiz kararı piyasaları etkiliyor. Tabii yurt içine baktığımızda biz de ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle zaten hali hazırda enflasyonla ciddi mücadele eden bir ülke olduğumuz için ve sıkı para politikasını da devam ettirdiğimiz için petrol fiyatlarının yükselmesi bizim bu programda daha da tabii elimizi zorlaştırıyor. Daha uzun bir süre Türkiye Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikasını devam ettirmesine sebep oluyor. Tabii bu şekilde gittiği sürece sıkı politika devam edecektir. En son Merkez Bankası'nın toplantısında faizleri sabit bıraktı ama üst banttan fonlamaya, %40'tan fonlamaya devam ediyor. %37 politika faizden normalize etmedi. Bu şekilde piyasa devam ederse sıkı para politikasına devam edecektir. Bu üst banttan fonlamaya devam edecektir. Olur da jeopolitik ise iyice artar. Petrol fiyatları iyice yükselirse belki yılın geri kalanında faiz arttırımı yapmak bile zorunda kalabilir ama bas senaryoda işlerin birazdan normalize olması ve dezenflasyonun devam etmesiyle beraber de hani yılı şu andaki faiz seviyesinden biraz da aşağıda bitirmeyi öngörüyoruz. Yurt içi piyasada %37'nin biraz daha altında bir yerde, yani sene sonuna doğru bir faiz indirimleriyle yurt içi tarafta yılı bitirebileceğimizi öngörüyoruz ama tabii yurt dışı için söylediğim konu yurt içi için de geçerli. Eğer burada petrol fiyatları daha uzun süre yüksek devam ederse yurt içi enflasyonda dezenflasyon sürecinin yavaşlaması Merkez Bankası'na belki faiz indirimi yapamamasına da sebep olabilir. Bunu tabii takip edip göreceğiz ama yurt içi tarafta da sıkı para politikası devam ediyor. Hali hazırda enflasyon tarafında rüzgarların ters estiği bir noktada. Şimdi tabii burada piyasa etkilerine baktığımızda tabii genel olarak yurt içi olsun yurt dışı olsun tabii faizlerin petrolün yüksek seyretmesi, faizlerdeki yükseliş beklentisi, işte bu Fed'den bu yıl özelinde bir faiz artışı beklentisi de tahvil faizlerine de çok olumsuz yansıyor. Amerika'daki tahvil faizlerinde de ciddi yükseliş görüyoruz. Bununla beraber tabii bir yandan güvenli liman enstrümanı olması, bir yandan da artan faizlerin desteklemesiyle global olarak doların da değer kazancı devam ediyor. Bunların tabii hepsi emtia tarafı için olumsuz oldu. Özellikle yatırımcıların çok yakından takip ettiği altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu saydığımız savaşın etkileri devam ettiği sürece de biraz altın gümüş fiyatları baskılanmış durumda. Sebebi de işte yükselen faizler, değer kazanan dolar, bunların hepsi emtia için olumsuz oldu ve altın ve gümüş de burada baskılanmaya devam ediyor. Borsa tarafına gelirsek aynı şekilde bu global ortamın kötü olması borsaları da olumsuz etkiliyor. Özellikle ayrı bir parantez açalım. Amerika tarafında biliyorsunuz çip sektörü, yapay zeka, teknoloji teması çok iyiydi. Çok ciddi bir rally yaşamışlardı. Savaş ortamında bile bu rally'yi gördük ama son birkaç haftadır biraz yarı iletken sektörüyle ilgili, çip sektörüyle ilgili, tabii yapay zeka ile ilgili biraz fazla mı şişkinlik var? Burada belli rekabet konuları gündeme geliyor. İşte Çin tarafından belli yapay zeka ile ilgili geliştirmeler var. Burada rekabet artıyor. Rekabetin artması tabii bir yandan da hani burada maliyetler konusundan belli soru işaretlerini doğuruyor. Tabii Çin'in rekabete girmesi hani Amerika'daki yapay zeka sektörüne sonuçta bir rakip gelmiş oluyor. Bundan dolayı işte şirket fiyatlamalarında Amerika'daki yapay zeka şirketlerinde belli değer kayıpları görüldü bu rekabetin artmasıyla beraber. Bir yandan işte çip sektörü sorgulanmaya başladı. Çok mu değerli, işte çok mu fazla piyasa kalabalıklaştı, çok mu fiyatlamalar yüksek oldu tedirginliğiyle son birkaç haftadır biraz yapay zeka temasından, çip sektöründen, yarı iletken sektöründen biraz rotasyon başladı. Biraz da ekonominin daha dinamik olan sektörlerine biraz da bir rotasyon var. İşte buradan biraz çip sektöründen, teknoloji temasından çıkarak biraz da ekonomik dinamiklerle yürüyen sektörlere bir rotasyon olduğundan dolayı da Amerikan borsalarında özellikle teknoloji sektöründe bir sert satış olduğunu da görüyoruz. İşte Nasdaq en tepesinden %10 gerileyerek düzeltme bölgesine girmiş durumda. Teknik olarak, yani teorik olarak zirveden %10 geri çekilmeler, düzeltme, %20 geri çekilmelerde, düşüşlerde ayı piyasasına giriş olarak tanımlanıyor. Nasdaq'ta bu teknoloji ağırlıklı olan Nasdaq endeksinde bu son satışlarla beraber zirve seviyesinden %10 değer kaybetmesi burada bir düzeltme bölgesine girdiğini gösteriyor. Fakat ben bunları sağlıklı düzeltmeler görüyorum. Bazen bu panikler yaşanabiliyor ama ben hala teknoloji temasının hala çok güçlü olduğunu, yatırımların güçlü olduğunu ve burada biraz da bu ortalıktaki jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber önümüzdeki süreçte bu temanın güçlü devam edeceğini öngörüyorum. Ama ara ara tabii bu satışları görebiliyoruz ama tema bence güçlü gidiyor. Ama burada da son dönem piyasaya baktığımızda borsada da bu satışı görüyoruz. Teknoloji öncülüğünde Amerika tarafındaki, bunu Asya tarafında da görüyoruz. Asya tarafı da ağırlıkla teknoloji tarafında gidiyor. Asya Pasifik tarafında da özellikle burada Güney Kore KOSPI endeksine bakmamız lazım. Ağırlıklı çipse, yarı iletkenler, teknoloji temasıyla giden bir endeks. Güney Kore KOSPI endeksi bu teknoloji teması, teknoloji tarafıyla ilgili olumlu haber olduğunda çok ciddi yükselişler sergilerken olası bu rotasyonlarda ciddi satış görüyor ki bu son birkaç gündür satışları da çok sert oldu. KOSPI endeksinde, Güney Kore KOSPI endeksinde, onda yatırımcılar, özellikle teknoloji tarafında olan yatırımcılar da bu endeksi, Güney Kore KOSPI endeksini takip edebilirler. Oradaki hareketler önemli çünkü içinde işte çok bu işi yapan yarı iletken şirketleri, işte Samsung gibi büyük şirketler gibi yapay zekanın işte yeni sektöre girenler, yeni halka arz olanlar da orada olabiliyor. Burada ciddi anlamda teknoloji teması ağırlıklı bir borsa. Oradaki hareketlerde bir sinyal veriyor teknoloji temasıyla ilgili. Borsa tarafı dediğim gibi bu teknoloji satışı gördük. Emtia tarafı altın, gümüş çoğu yatırımcının takip ettiği konularda baskılanmaya devam ediyor. Savaş devam ettiği sürece burada biraz altın ve gümüş emtia fiyatlarının yükseliş açısından biraz zorlandığını görüyoruz. Dolar yüksek seyretmeye, güçlü seyretmeye devam ettiği sürece, faizler yüksek olduğu sürece, Fed'den faiz artışı beklentileri devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketinde zorlanıyorlar. Ama burada piyasa bu riskleri atlatır, işler biraz daha düzeye çıkarsa tabii o zaman savaş öncesindeki gördüğümüz bir mini rallileri de görme ihtimali var. Ama burada tabii piyasanın nasıl bir seyredeceği önemli. Genelde kurumlar altınla gümüşle ilgili yıl sonu beklentilerini, 2027 yılı beklentilerini biraz aşağı çekmiş durumdalar. Ama hala genel görüşteki yıl sonu altın ve gümüş onz başında, dolar olarak onz olarak olan beklentilere baktığımızda yıl sonu beklentileri hala şu anki gördüğümüz mevcut seviyelerden, fiyatlardan daha yüksek seviyelerde. Sadece daha önceki, savaş önceki zamanlara göre beklentiler aşağı çekilmiş durumda. Ama hala altın ve gümüş fiyatı beklentileri yıl sonunda bugünkü fiyatlardan daha yüksek. O yüzden hani burada bir şekilde piyasa bu savaş tedirginliğini de atlatır ve piyasa biraz normalize olursa o zaman altın gümüşü bu gördüğümüz mevcut seviyelerden daha yüksek yerlerde görme ihtimalinde piyasa hala görüyor. MTL bu şekilde borsalar zorlanıyor. Haliyle tahvil tarafları faizler arttığından dolayı tahvillerde düşüş oluyor. Yani genel olarak da piyasada, global piyasada bir negatif hava var. Bunu biraz daha bu özellikle riskli ürünlerde fiyatlamaların getirilerinin düşük olduğunu görüyoruz. Biraz daha defansif tarafa piyasa, global olarak konuşuyorum da, defansif olarak çekilmiş durumda. Biraz daha nakit, likit muadili enstrümanlara biraz daha geri çekilmiş durumda. Biraz daha güvenli geri de güvenli liman enstrümanı, işte dediğimiz işte dolara talep geldiğini görüyoruz. Biraz daha güvenli liman enstrümanlarına piyasa çekilmiş durumda. Genel risk iştahı global olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Zor bir yıl oluyor dediğimiz gibi yatırımcılar için. Öngörmesi biraz zor bir yıl oluyor. Ama mevcuttaki bu riskler, yani savaş, faiz artışı gibi konular devam ettiği sürece yatırımlarda finansal enstrümanların değer kazancı için biraz zorlandığı bir ortam olmaya devam ediyor. Ama bu mevcut riskler bir anda değişebiliyor. Haber akışı çok hızlı olabiliyor. Piyasada bunları takip ediyor. Eğer burada bu bahsettiğimiz riskler ortadan kalkarsa da o zaman piyasada biraz daha değerlemelerin yükselmesi beklentisi bulunuyor. Yurt içi tarafta tabii bu söylediklerim yurt içi taraf için de geçerli. Baktım, bizim borsada diğer borsalar gibi zorlanmaya devam ediyor. Hali hazırda sıkı para politikasının devam ettiği, genel risk iştahının düşük olduğu noktada tabii hisseler gibi daha riskli enstrümanlarda biraz daha zorlanıyor. Bizim borsamızda da bu yükseliş konusunda zorlandığını görüyoruz. Tahvil faizlerinin haliyle yükseliş yurt dışında, yani globalde gördüğümüz gibi yurt içinde de görüyoruz. Yurt içinde de tabii sıkı para politikası beraber, yine global için söyledim, yurt içi için de geçerli, daha çok likit muadili enstrümanlara talebin biraz daha arttığı görülüyor. Genel olarak bu bölümde global piyasalarda hangi konular öne çıkıyor, bu çıkan konular genel olarak finansal enstrümanları nasıl etkiliyor, genel bir özet geçmek istedim. Zaten programda da belirttiğim gibi haber akışı çok hızlı olduğundan dolayı mevcuttaki haber akışta, öne çıkan haber akışlarıyla beraber piyasalardaki etkilerini de bu şekilde özetlemiş olduk. Ama önümüzdeki programlarda haber akışının seyrine bağlı olarak da bir burada nasıl bir haber akışı olacak ve bunlar nasıl bir fiyatlamalarla sonuçlanacak, önümüzdeki bölümlerde de bunlara değinmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun. Odea Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Derin ile Chill Zone başlıyor.

özel hali bazen durgun olanıdır. İçine baktığında biraz gökyüzünü, biraz da kendini görürsün. Bu bölümde seçtiğim parçalar da tam o sakin yüzeye benziyor. Net, hafif ve iyi gelen bir akış.

Derin ile Chillzone'un sonuna geldik. Müzik yavaşça kıyıdan çekilirken geride sakin bir iz bıraksın. Haftaya aynı gün, aynı saatte Odeya Radyo'da yeniden buluşmak üzere. Hoşça kal.

0: sona erdi.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo.

0: Kafa başlıyor.
1: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
2: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
3: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil, değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahvillerde öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSE kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: A cartoon. Do you know what that means?
3: It's Italian, it means you still, you again.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece ODE.

0: Radyo.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para

0: eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrimiçi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan ODEA'dan başlayabilirsiniz. ODEA'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için ODEA Radyo'yu dinlemeye devam edin.
1: ODEA Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde biraz gündem konuşmak istiyorum. Son dönemde çok tabii hareketli, 2026 yılı özelinde tabii çok hareketli günler geçiriyoruz. Bir yandan da tabii gözümüz savaşın gidişatında. Genel şimdi bir gündeme baktığımızda öne çıkan birkaç konuyla ilerleyelim. Yani ne etkiliyor piyasaları, yatırımcılar genellikle neyi takip ediyorlar, son durum nedir? Şimdi genel özete baktığımızda tabii savaş en önemli konu. 3-4 aydır burada baktığımız konu Amerika ile İran arasındaki savaşın nereye evrileceği konusu ki oradaki haber akışı da çok değişken oluyor. Bir ateşkes oluyordu, işte bir bozuldu derken Trump bir böyle konuştu, bir şöyle konuştu derken çok ciddi piyasalarda hareketler görüyoruz ki son yılların herhalde bakıldığında global olarak belirsizliğin en yüksek, volatilitenin de çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabii bu dönemde de haliyle yatırım kararları almak, yatırım yapmanın da zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi tabii savaş konusu nereye evrilecek, nasıl olacak da hızlıca bir gündem, bir güncelleme verirsek burada herkesin takip ettiği gibi bir Amerika-İran arasında bir ateşkes mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bir ateşkes vardı ve bununla beraber biraz piyasalara olumlu yansıyıp risk iştahında artış görmüştük. Fakat sonrasında bu ateşkes son buldu ve yeniden karşılıklı saldırılarla bölge iyice yeniden alevlenmişti. Şimdi son duruma geldiğimizde tabii saldırılar karşılıklı devam ediyor. Amerika arka arkaya operasyonlar düzenlemişti. Hava operasyonları. İran bunlara karşılık vermişti. Bölgedeki komşu ülkelere, komşu ülkelerdeki Amerikan üslerine ve komşu ülkelere bu misilleme saldırılarını yapmıştı ve Hürmüz Boğazı yeniden kapanmıştı ve kapanmasıyla beraber de petrol fiyatları yeniden yükseldi. Bu ateşkesle beraber Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı. Açılmasıyla beraber savaş öncesi seviyelere petrolün döndüğünü görmüştük. Çok hızlı bir düşüş kaydetmişti. Fakat yeniden bu ateşkesin bozulması ve saldırıların başlamasıyla beraber Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı ve onunla beraber petrol fiyatlarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Son duruma gelirsek, son birkaç günde bir ara verilmişti karşılıklı saldırılara. Piyasa bundan bir umutlanmıştı ama şu anda çekimi yaptığımız günün bir gün öncesine döndüğümüzde yeniden saldırıların başladığını görüyoruz karşılıklı olarak. Bununla beraber de o piyasanın, yani birkaç gündür bunlar durdu, bir anlaşma üzerinde çalışılıyor mu, bir ateşkese gider mi umudunu, bu umutla beraber de artan risk iştahı tersine dönmüş oldu. Dün akşamki bu programı çektiğimizin bir gün önceki akşamında yeniden karşılıklı hava saldırılarının olmasıyla beraber yeniden piyasalarda risk iştahının düştüğünü görüyoruz ki bunun ilk göstergesi hızlı bir şekilde yeniden petrolün yükselmesi oluyor. Tabii buradan tabii savaş nereye evrilecek belli. Amerika ile İran arasında müzakerelerin olduğunu biliyoruz arabulucular üzerinden. Bu bir şekilde bir yeniden bir ateşkese, bir mutabakat zaptına evrilir mi, yoksa daha da derinleşecek bir savaşa mı gider? Bunu tüm dünya takip ediyor ama takip ettiği sürece de tabii piyasadaki bu tahribatı da piyasaya vermeye devam ediyor. Burada en önemli konusu gözümüzün tabii petrollü olması. Petrol birçok dinamiği etkiliyor, özellikle de enflasyon. Burada enflasyonla beraber hem merkez bankalarının faiz patikaları hem de global büyüme açısından etkileri çok büyük tabii. Ondan dolayı yurt içi açısından, bizim açımızdan da tabii petrolün seyri çok önemli. Bundan dolayı da aslında herkesin gözü petrolde. Bu çatışmalar devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntı devam ettiği sürece de petrol fiyatları yüksek seyrini koruyacaktır. O yüzden burada hızlı bir şekilde bir anlaşmaya gidilmesi bu açıdan çok önemli. Ama şu anki resimde baktığımızda tansiyon yüksek devam ediyor ve bununla beraber petrol fiyatlarında yüksek seyretmesi açıkçası enflasyon kaygılarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bir yandan tabii global büyüme açısından da negatif bir görünüm ortaya koyuyor. Şimdi Tabii dediğim gibi burada nereye bu savaş evrilecek, nasıl olacak ve bununla beraber tabii piyasaya önümüzdeki süreçteki etkileri çok önemli. Bunları artık çok uzun vadeli konuşmak kolay olmuyor. Haber akışı çünkü çok hızlı. Bir günde her şey değişebiliyor. Bunlar tabii geldikçe önümüzdeki programlarda daha detaylı konuşacağız. Ama bugün özelinde baktığımızda bölgedeki riskler yüksek, piyasadaki risk iştahı da düşük seyrediyor. Şimdi tabii bunun piyasa etkileri derken aslında petrol ve bununla beraber enflasyon dedik. Bunu tabii merkez bankalarına bağladığımız noktada en öne çıkan konu Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararları. Şimdi piyasayı en çok etkileyen tabii bu jeopolitik riskler ve savaşın etkileri. Ama öte yandan da Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı, sabit mi bırakacak? Şu ortamda açıkça söylemek gerekirse 2026 özelinde artık bir indirim çok gerçekçi durmuyor. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde işlerin normalize olup da sene sonuna doğru böyle her şeyin çok normal olmadığı bir durumda ki pek öyle olacak gibi gözükmüyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları ve yaşanan bu sıkıntılar haliyle tahribat veriyor ve bunların geçmesi böyle bir günde olmuyor. O yüzden bir Fed'den bir faiz indirimi artık bu yıl üzerinde çok gerçekçi olmayabilir ama piyasanın odaklandığı nokta bir faiz artışı yapmadan 2026 yılını bitirebilir mi yoksa faiz artışı yapmak zorunda mı? Mevcut ortamda Amerika'nın enflasyonu yüksek seyrediyor. Yeni Fed Başkanı Warsh enflasyonu hedefe düşürmek konusunda çok sert mesajlar veriyor. Çok kararlı mesajlar veriyor. Bu ortamda Fed'in faiz patikası da piyasaları çok etki edecektir. Ateşkesle beraber petrol fiyatlarının savaşın öncesine dönmesi piyasada bir umut yaratmıştı. Yani petrol fiyatları hızlı bir şekilde geri geldi. Bu yüzden Fed faiz arttırmadan sabit bırakarak yılı tamamlayabilir algısı oluşmuştu ki ta ki bu ateşkesin bozularak yeniden petrol fiyatlarının yükselmesi burada bu tedirginliği yaratmaya devam ediyor. Zaten mevcutta hedeflerin üzerinde olan Amerika enflasyonunun petrolle beraber daha da yüksek seyrini koruması beklendiğinden dolayı Fed'in bir faiz arttırımı yapma ihtimali de ciddi anlamda fiyatlanıyor piyasada. Özellikle bir de istihdam tarafında da öyle çok majör bir daralma olmadığından dolayı Fed'in bu kapısı açık gözüküyor. Fakat yine de bence savaşın gidişatı burayı etkileyecektir. Şimdi bugün bu programı çektiğimiz günün akşamında Fed'in faiz kararı var. Bu program yayınlandığında tabii kararın ne olduğunu biliyor olacağız ama bugün programı çektiğimiz günün akşamında karar gelecek. Şimdi burada genel beklenti faizlerin sabit bırakılması. Birkaç artış bekleyen kurum var ama genel konsensus bu toplantıda Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde ki benim beklentim de bu yönde. Ama bir sürpriz gelir mi artış yönünde? Tabii takip edilecek ama genel beklenti dediğim gibi sabit bırakması yönünde. Onun dışında aslında sabit bıraksa bile piyasanın en yakından takip edeceği konu başkanın Kevin Warsh'un toplantı sonrasındaki basın toplantısı açıklamaları olacak. Karar metnindeki satır araları yani piyasa burada ileriye yönelik nasıl bir mesaj veriyor Fed faiz arttırımı ile ilgili onu takip edecek. Tabii burada sert şahin duruşunu devam ettirmesini ben bekliyorum ama piyasa bunu nasıl algılayacak bu önemli. Ne kadar tonuna kadar sert olacak ya da olmayacak bunu takip etmek gerekiyor. Ama sonrasında eğer burada bir faiz artışı gelmezse sonrasındaki toplantılar için açıkçası savaşın gidişatı bence Fed'in faiz patikasını belirleyecektir. Bir şekilde faiz arttırmadan buradan çıkabilir mi? Bunun arayışı içerisinde olabileceğini düşünüyorum ama bu şekilde jeopolitik riskler yüksek giderse, bu şekilde petrol fiyatları yüksek giderse tabii bir faiz arttırımı yapmak zorunda da kalabilir belki Eylül ayında ama savaşın gidişatı bu kararı belirleyecektir. Bugünkü toplantıda da biraz ileriye yönelik bunun sinyallerini vermesi bekleniyor. Şimdi tabii piyasa etkileyen önemli iki konu bunlar aslında. Birincisi bu jeopolitik riskler ve savaşın gidişatı. İkincisi de Merkez Bankası'nın faiz kararları özellikle Fed'in faiz kararı piyasaları etkiliyor. Tabii yurt içine baktığımızda biz de ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle zaten hali hazırda enflasyonla ciddi mücadele eden bir ülke olduğumuz için ve sıkı para politikasını da devam ettirdiğimiz için petrol fiyatlarının yükselmesi bizim bu programda daha da tabii elimizi zorlaştırıyor. Daha uzun bir süre Türkiye Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikasını devam ettirmesine sebep oluyor. Tabii bu şekilde gittiği sürece sıkı politika devam edecektir. En son Merkez Bankası'nın toplantısında faizleri sabit bıraktı. Ama üst banttan fonlamaya, %40'tan fonlamaya devam ediyor. %37 politika faizden normalize etmedi. Bu şekilde piyasa devam ederse sıkı para politikasına devam edecektir. Bu üst banttan fonlamaya devam edecektir. Olur da jeopolitik konusu, jeopolitik ise iyice artar. Petrol fiyatları iyice yükselirse belki yılın geri kalanında faiz arttırımı yapmak bile zorunda kalabilir. Ama bas senaryoda işlerin birazdan normalize olması ve enflasyon, dezenflasyonun devam etmesiyle beraber de hani yılı şu andaki faiz seviyesinden biraz da aşağıda bitirmeyi öngörüyoruz. Yurt içi piyasada %37'nin biraz daha altında bir yerde, yani sene sonuna doğru bir faiz indirimleriyle yurt içi tarafta yılı bitirebileceğimizi öngörüyoruz. Ama tabii yurt dışı için söylediğim konu yurt içi için de geçerli. Eğer burada petrol fiyatları daha uzun süre yüksek devam ederse yurt içi enflasyonda dezenflasyon sürecinin yavaşlaması Merkez Bankası'na belki faiz indirimi yapamamasına da sebep olabilir. Bunu tabii takip edip göreceğiz ama yurt içi tarafta da sıkı para politikası devam ediyor. Hali hazırda enflasyon tarafında rüzgarların ters estiği bir noktada. Şimdi tabii burada piyasa etkilerine baktığımızda tabii genel olarak yurt içi olsun yurt dışı olsun tabii faizlerin petrolün yüksek seyretmesi, faizlerdeki yükseliş beklentisi, işte bu Fed'den bu yıl üzerinde bir faiz artışı beklentisi de tahvil faizlerine de çok olumsuz yansıyor. Amerika'daki tahvil faizlerinde de ciddi yükseliş görüyoruz. Bununla beraber tabii bir yandan güvenli liman enstrümanı olması, bir yandan da artan faizlerin desteklemesiyle global olarak doların da değer kazancı devam ediyor. Bunların tabii hepsi emtia tarafı için olumsuz oldu. Özellikle yatırımcıların çok yakından takip ettiği altın ve gümüş fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu saydığımız savaşın etkileri devam ettiği sürece de biraz altın gümüş fiyatları baskılanmış durumda. Sebebi de işte yükselen faizler, değer kazanan dolar, bunların hepsi emtia için olumsuz oldu ve altın ve gümüş de burada baskılanmaya devam ediyor. Borsa tarafına gelirsek aynı şekilde bu global ortamın kötü olması borsaları da olumsuz etkiliyor. Özellikle ayrı bir parantez açalım. Amerika tarafında biliyorsunuz çip sektörü, yapay zeka, teknoloji teması çok iyiydi. Çok ciddi bir rally yaşamışlardı. Savaş ortamında bile bu rally'yi gördük ama son birkaç haftadır biraz yarı iletken sektörüyle ilgili, çip sektörüyle ilgili, tabii yapay zeka ile ilgili biraz fazla mı şişkinlik var? Burada belli rekabet konuları gündeme geliyor. İşte Çin tarafından belli yapay zeka ile ilgili geliştirmeler var. Burada rekabet artıyor. Rekabetin artması tabii bir yandan da hani burada maliyetler konusundan belli soru işaretlerini doğuruyor. Tabii Çin'in rekabete girmesi hani Amerika'daki yapay zeka sektörüne sonuçta bir rakip gelmiş oluyor. Bundan dolayı işte şirket fiyatlamalarında Amerika'daki yapay zeka şirketlerinde belli değer kayıpları görüldü bu rekabetin artmasıyla beraber. Bir yandan işte çip sektörü sorgulanmaya başladı. Çok mu değerli, işte çok mu fazla piyasa kalabalıklaştı, çok mu fiyatlamalar yüksek oldu tedirginliğiyle son birkaç haftadır biraz yapay zeka temasından, çip sektöründen, yarı iletken sektöründen biraz rotasyon başladı. Biraz da ekonominin daha dinamik olan sektörlerine biraz da bir rotasyon var. İşte buradan biraz çip sektöründen, teknoloji temasından çıkarak biraz da ekonomik dinamiklerle yürüyen sektörlere bir rotasyon olduğundan dolayı da Amerikan borsalarında özellikle teknoloji sektöründe bir sert satış olduğunu da görüyoruz. İşte Nasdaq en tepesinden %10 gerileyerek düzeltme bölgesine girmiş durumda. Teknik olarak, yani teorik olarak zirveden %10 geri çekilmeler, düzeltme, %20 geri çekilmelerde, düşüşlerde ayı piyasasına giriş olarak tanımlanıyor. Nasdaq'ta bu teknoloji ağırlıklı olan Nasdaq endeksinde bu son satışlarla beraber zirve seviyesinden %10 değer kaybetmesi burada bir düzeltme bölgesine girdiğini gösteriyor. Fakat ben bunları sağlıklı düzeltmeler görüyorum. Bazen bu panikler yaşanabiliyor ama ben hala teknoloji temasının hala çok güçlü olduğunu, yatırımların güçlü olduğunu ve burada biraz da bu ortalıktaki jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber önümüzdeki süreçte bu temanın güçlü devam edeceğini öngörüyorum. Ama ara ara tabii bu satışları görebiliyoruz ama tema bence güçlü gidiyor. Ama burada da son dönem piyasaya baktığımızda borsada da bu satışı görüyoruz. Teknoloji öncülüğünde Amerika tarafındaki, bunu Asya tarafında da görüyoruz. Asya tarafı da ağırlıkla teknoloji tarafında gidiyor. Asya Pasifik. Asya Pasifik tarafında da özellikle burada Güney Kore KOSPI endeksine bakmamız lazım. Ağırlıklı çipse yarı iletkenler teknoloji temasıyla giden bir endeks. Güney Kore KOSPI endeksi bu teknoloji teması, teknoloji tarafıyla ilgili olumlu haber olduğunda çok ciddi yükselişler sergilerken olası bu rotasyonlarda ciddi satış görüyor ki bu son birkaç gündür satışları da çok sert oldu. KOSPI endeksinde, Güney Kore KOSPI endeksinde, bu onda yatırımcılar, özellikle teknoloji tarafında olan yatırımcılar da bu endeksi, Güney Kore KOSPI endeksini takip edebilirler. Oradaki hareketler önemli çünkü içinde işte çok bu işi yapan yarı iletken şirketleri, işte Samsung gibi büyük şirketler gibi, yapay zekanın işte yeni sektöre girenler, yeni halka arz olanlar da orada olabiliyor. Burada ciddi anlamda teknoloji teması ağırlıklı bir borsa. Oradaki hareketlerde bir sinyal veriyor teknoloji temasıyla ilgili. Borsa tarafı, dediğim gibi, bu teknoloji satışı gördük. Emtia tarafı, altın, gümüş çoğu yatırımcının takip ettiği konularda baskılanmaya devam ediyor. Savaş devam ettiği sürece burada biraz altın ve gümüş emtia fiyatlarının yükseliş açısından biraz zorlandığını görüyoruz. Dolar yüksek seyretmeye, güçlü seyretmeye devam ettiği sürece, faizler yüksek olduğu sürece, Fed'den faiz artışı beklentileri devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketinde zorlanıyorlar. Ama burada piyasa bu riskleri atlatır, İşler biraz daha düzeye çıkarsa, tabii o zaman savaş öncesindeki gördüğümüz bir mini rallileri de görme ihtimali var. Ama burada tabii piyasanın nasıl bir seyredeceği önemli. Genelde kurumlar altınla gümüşle ilgili yıl sonu beklentilerini, 2027 yılı beklentilerini biraz aşağı çekmiş durumdalar. Ama hala genel görüşteki yıl sonu altın ve gümüş onz başında, dolar olarak onz olarak olan beklentilere baktığımızda, yıl sonu beklentileri hala şu anki gördüğümüz mevcut seviyelerden, fiyatlardan daha yüksek seviyelerde. Sadece daha önceki, savaş önceki zamanlara göre beklentiler aşağı çekilmiş durumda. Ama hala altın ve gümüş fiyatı beklentileri yıl sonunda bugünkü fiyatlardan daha yüksek. O yüzden hani burada bir şekilde piyasa bu savaş tedirginliğini de atlatır ve piyasa biraz normalize olursa, o zaman altın, gümüşü bu gördüğümüz mevcut seviyelerden daha yüksek yerlerde görme ihtimalinde piyasa hala görüyor. MTL bu şekilde, borsalar zorlanıyor. Haliyle tahvil tarafları faizler arttığından dolayı tahvillerde düşüş oluyor. Yani genel olarak da piyasada, global piyasada bir negatif hava var. Bunu biraz daha bu özellikle riskli ürünlerde fiyatlamaların, getirilerin düşük olduğunu görüyoruz. Biraz daha defansif tarafa piyasa, global olarak konuşuyorum da, defansif olarak çekilmiş durumda. Biraz daha nakit, likit muadili enstrümanlara biraz daha geri çekilmiş durumda. Biraz daha güvenli geri de güvenli liman enstrümanı, işte dediğimiz işte dolara talep geldiğini görüyoruz. Biraz daha güvenli liman enstrümanlarına piyasa çekilmiş durumda. Genel risk iştahı global olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Zor bir yıl oluyor dediğimiz gibi yatırımcılar için. Öngörmesi biraz zor bir yıl oluyor. Ama mevcuttaki bu riskler, yani savaş, faiz artışı gibi konular devam ettiği sürece yatırımlarda finansal enstrümanların değer kazancı için biraz zorlandığı bir ortam olmaya devam ediyor. Ama bu mevcut riskler bir anda değişebiliyor. Haber akışı çok hızlı olabiliyor. Piyasada bunları takip ediyor. Eğer burada bu bahsettiğimiz riskler ortadan kalkarsa da, o zaman piyasada biraz daha değerlemelerin yükselmesi beklentisi bulunuyor. Yurt içi tarafta tabii bu söylediklerim yurt içi taraf için de geçerli. Baktığımız bizim borsada diğer borsalar gibi zorlanmaya devam ediyor. Hali hazırda sıkı para politikasının devam ettiği, genel risk iştahının düşük olduğu noktada tabii hisseler gibi daha riskli enstrümanlarda biraz daha zorlanıyor. Bizim borsamızda da bu yükseliş konusunda zorlandığını görüyoruz. Tahvil faizlerinin haliyle yükseliş yurt dışında, yani globalde gördüğümüz gibi yurt içinde de görüyoruz. Yurt içinde de tabii sıkı para politikası beraber, yine global için söyledim, yurt içi için de geçerli, daha çok likit muadili enstrümanlara talebin biraz daha arttığı görülüyor. Genel olarak bu bölümde global piyasalarda hangi konular öne çıkıyor, bu çıkan konular genel olarak finansal enstrümanları nasıl etkiliyor, genel bir özet geçmek istedim. Zaten programda da belirttiğim gibi haber akışı çok hızlı olduğundan dolayı mevcutta önümüzdeki haber akışta, öne çıkan haber akışlarıyla beraber piyasalardaki etkilerini de bu şekilde özetlemiş olduk. Ama önümüzdeki programlarda haber akışının seyrine bağlı olarak da bir burada nasıl bir haber akışı olacak ve bunlar nasıl bir fiyatlamalarla sonuçlanacak, önümüzdeki bölümlerde de bunlara değinmeye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine, riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık

varlık seçimi yöntemi aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya

0: en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Everybody loves the sunshine.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
3: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
4: Odea Radyo.

success. Just let the fame find you.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşün sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan

0: gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan ODEA'dan başlayabilirsiniz. ODEA'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için ODEA Radyo'yu dinlemeye devam edin.
1: ODEA Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen...

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da. Odea.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Kara Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir.
1: Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi

merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odea Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

üzerindeki dalgalar biraz geride kalıyor. Sesler daha derinden, daha sakin bir yerden gelmeye başlıyor. Down tempo seçkilerle su gibi akan bir yarım saate giriyoruz. Derinle Chill Zone başlıyor.

Bazı şarkılar kıyıya vuran küçük dalgalar gibidir. Gürültü yapmadan gelir, bulunduğun yere başka bir his bırakır. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu, Odea Radyo'dasın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Oh,

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Och det är radio.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Thank you.